Ama koşlanak leviyo sani gataş koyle kamak. Leviyo servan oso dervan oso anaş koyle kamak. Naş koyle kamak urna koş zakaş koç zakaç erulik rus. Para bana kakuşa lirustadi.